benim karnım, ne karnım kafeleşiyor. Bize in muhemme, in vahem bevin.

Benim karnım, ne karnım kırık, kafes. Bize in muhemme, in vahem bebin.